0: Ya, Matens! Merhaba, ne telefon?
1: Ho, ne kadar çuğuma?
0: Siyami men, ne kadar stole.
2: Ay, bafo etu, nga tolda
0: aneley. Ay, bo, yenil kakasakadın, nga kumpo.